fi I no fo angai se essence ama to awai atuai ia e ile a mese lava la tal no atu lava ile ile tulea ile ekalesia katoliko ia awa I no fo angai se ese fo isama to awai